ben de seni bekliyorum. Gözlerimin içine yaş diye koydum seni. Damla damla akışını özlüyorum. Sana olan aşkım

Biliyorsun ya, arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

kaç yıl oldu sen giderdin buralarda bilmiyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: bal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Bu şehirde insan bitmiş, yalan dolan bir arada insaf bitmiş, vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara, yem olursun aç kurtlara. Buradaki tapallak para, dostluk bitmiş,

Hani nerede dost bir omuz? Burada hayat sudan ucuz. Bırak onu, tuz kokmuş tuz. Devir bitmiş, devran bitmiş. Saygısızlık kalkmış şaha. İşimiz kalmış Allah'a. Ne bir sohbet, ne merhaba. Selamını alan bitmiş. Selamını alan.

cehenneme dönmüş zaman. Ta yürekten seven bitmiş. Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş. Gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten sen.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

Madem dönüyorsa başımda dünya, gün gelip sevdiğim neden dönmesin? Her gidişin bir de dönüşü varsa, benim nazlı yârim neden dönmesin? Hatıralarım var avunmak için, ecelden kendimi korumak için. Hep dualar ettim, hep dualar ettim kavuşmak için. Gün gelip sevdiğim neden dönmesin? Göçmen kuşlar bile gidip dönüyor, benim nazlı yârim neden dönmesin? Benim çok sevdiğim neden dönmesin?

Beklerim isterse dönmez desinler. Yeter ki bu ümit bir gün sönmesin. Göçmen kuşlar bile gidip dönüyor. Göçmen kuşlar bile gidip dönüyor. Gün gelip sevdiğim neden dönmesin? Hatıralarım var avunmak için. Ecelden kendimi korumak için. Hep dualar ettim kavuşmak için. Benim nazlı yârim, benim çok sevdiğim neden dönmesin? Göçmen kuşlar bile gidip dönüyor. Benim nazlı yârim neden dönmesin? Benim nazlı yârim neden dönmesin?

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Koparamam, koparamam kalbimi söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden? Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan olur, inan aşktan da üstün.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: Sinirinden, damarın merkezinden ben masaldan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun, mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.15. Çalışan dostlar Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şeritte

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbahçanlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Bugün hafta içi her sabah bir ses, bir nefes olarak evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza konuk oluyordum. Hadi dedim, gül cemalimi de görün. Benim fotoğrafımın altına efendim yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Sevgili Nevzat, günaydın demişsin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol, hoş geldin ama konserden bir habersin sanıyorum. Eğer şu anda duyuyorsam, bugün konseri sana vermiştik. Hani şöyle damar şarkılar diyordun ya. Damar şarkılardan oluşan bir liste gönderirsen 10-10 reklam kuşağı sonrasında konserimizi gerçekleştirebiliriz. Gün yenilendi, umutlar tazelendi. Günün getirdikleri, yaşattıkları özel olsun. Kıymet bilenleriniz, saygı duyanlarınız, değer verenleriniz çok olsun. Solumuza da, yolumuza da hep bahar yüzlü insanlar çıksın. Günaydın Masal ablam benim, hoş geldin, sefalar getirdin, iyi ki geldin, çok özlendin hem de çok Masal ablam. Nasılsın? İyisindir inşallah, ben iyiyim, Allah'ıma şükürler olsun. Tüm imbahçanlara selamun aleyküm, günaydınlar diliyorum canlar. Abla senden iki şarkı istiyorum. Bizim hakkımızda konuşanların hayatını anlatsak, başlarını kaldıracak yüzleri kalmaz. Ama biz başkalarının kusurlarını kendimize malzeme etmiyoruz. Kim ne halt yemiş, kim neyin hesabını yapmış, hepsini görüyoruz. Sadece dilimizi tutuyoruz. Çünkü terazide zaman da şaşmaz. Biz sadece insanlığımızı kimsenin seviyesine düşürmüyoruz, öyle işte. Maşallah maşallah ablama diye kalpler bırakmışsın Sedat, hoş geldin. O güzel şarkıları paylaştım, inşallah dinlemişsindir. Selamun aleyküm, günaydın. Hayırlı sabahlar, kolay gelsin Masal, İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin Bayram. Bugün Endemar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı, tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'li hemşerilerime, İmbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbat'a selam, damara devam Masal. Bugün 6 Ekim 1923 tarihinde 4 yıllık işgalin son bulması ile kutlanan, İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Milli mücadelenin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet, saygıyla anıyoruz. İstanbul'un kurtuluşunun 99. yılı, muazzam şehri bizlere kazandıran tüm atalarımıza binlerce kez rahmet diliyorum. Büyük kurtuluş kutlu olsun. Şehri İstanbul, sen ne güzelsin. Zeynel Abidin Bayram, hoş geldin. İstanbul'un kurtuluşunu bizler de kutlayalım. Ama İstanbul Marşı yok ya, İzmir Marşı var. İstanbul'a da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar ablacığım, hoş geldin. Nasılsın bakalım, iyi misin? Ben iyiyim. Mahsun Kırmızıgül misali, yıkılmadım ayaktayım. Bugün senden Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı rica etsem çalar mısın? Öncelikle sana, tüm İmbat FM aileme şimdiden teşekkürler ablam benim. 40 bin kere maşallah maşallah diye seslendin. Hoşit, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bakan güzel görüyor. Değil mi? Hepimize maşallah, sana da maşallah. Bugün biraz daha iyicesin. Daha da iyi olacaksın inşallah. Şarkılar şifa niyetine, o güzel yüreğine de gelsin. Günaydın canım. Maşallah kardeşime benim diye seslenen Ayşe'nim. Yetkin nasıl oldun? İnşallah iyisindir. Çok geçmiş olsun. Canım arkadan sevgiler saygılar diye seslenen Ayşe'nim.
Sanırım yetkin bir hafta rapor aldı. Tez vakitte kendini toparlasın, ona da çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Paylaştım bile eline, emeğine, yüreğine sağlık ablam diye seslenen sevgili Sedat. Teşekkür ediyorum, senin de ellerine sağlık. Masalcan iyi yayınlar diye seslenen sevgili Nevzat. Çok teşekkür ediyorum. Senin de hayırlı işlerin olsun. Duyuyorsan liste bekliyoruz, duymuyorsan akıştayız.

öncelikle maşallah diyelim, masalımıza nazar değmesin inşallah. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar. Günaydın İmbahcanlar, hayırlı ve sağlıklı günler. Tatili organize Krone'den selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı? Tüm Ferdicilere, İmbahcanlara, kardeşlerim İlyas Taşyer, Ahmet Uysal, Ali Nizamoğlu, Garip Emmi, Bekir Kaymaz'a, Beyda'dan motor bakım ustamız Ahmet Güney'e, sana da gelsin masalımız hadi bakalım diye seslendin. Beyda'da hoş geldin. O güzel şarkıyı az önce paylaştım. Adını saydığımız tüm imbahçanlarımıza da armağan ettik. Ahmet Taşyan, nazar boncukları için teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Günaydın sabah yıldızım, ben Yelda Sarıdemir. Hoş geldin evimizin enerji kaynağı. Nasılsın masalım? Ben iyiyim. Karısının paşası, evimin direği Emre Sarıdemir'e. Kucak dolusu sevgilerimi buradan sizin aracılığınızla postalıyorum masalcım. Ben de pulu yapıştırdım, gönderdim Yelda'm. İnşallah tez vakitte yerine ulaşsın. Emrem, reisim, aklın bende kalmasın dünyam. Sen benim canımsın. Sensiz bu dünyanın, hayatın benim için hiçbir anlamı, manası yok. Ben senin için ayaktayım. Hayattan tek ümidim sensin. Arkamdaki yıkılmazlığım. Ümitle, duayla, sevgiyle bekleniyorsun bir tanem. Sıra geldi ablamın üstüne titrediği, hayatını adadığı Nazif Başkan'a. Eniştecim, asla umudunu yitirme. Sen bittim dersin, Allah der ki yettim. Sabredin, Allah büyüktür. Rabbim seni küçük Nazife bağışlasın. Babasız büyüyen yakışıklı oğluna bağışlasın. Masalın bugünkü istek şarkım nedir ya? Tahir Uçar'dan güzel bir şarkı. Herkes can kulağıyla senden istiyor. Emre Reis ve bütün arkadaşlarına armağan olsun. Sana selamları var. Allah'a emanet olun diye seslendin. Yeldam canımsın, hoş geldin. O güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Değerli eşin ve eniştene de sonsuz sevgiler, saygılar gönderelim. Orada bulunan herkesin de selamını aldım. Ta canıma oh mis. Benden de onlara kocaman selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Rabbim tez zamanda kurtarsın inşallah. Tahir Uçar'ın o şarkısı yok demiştim ama sen ısrarla istedin. Tahir Uçar'dan Vay Kader şarkısı gelsin, olur mu? Hoş geldin canım, hoş geldin İmbat FM can dostları. Hoş geldiniz sizler de, nasılsınız, iyi misiniz? Daha güzel bir gün olsun, sağlık, mutluluk, huzur sizleri bulsun. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Ben bugün fizik terapiye geldim. Can abimle birlikte diyor. Ayşe'nin kolaylıklar diliyoruz sana, gelmiş geçmiş olsun, dikkat et kendine. Günaydın Masal ablacığım, hoş geldin, keyifli yayınlar dilerim diye seslenen Manisa Özgür Kızılöbek. Özgür çok teşekkür ediyorum. Günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle dolsun inşallah. Günaydın, hayırlı sabahlar can masalımız, aksiliksiz, stressiz, keyifli yayınlar. 92 kere maşallah can kardeşime fizik tedaviye getirdim, beklemedeyim. İmbahçanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı. Danimarka'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar. Yarın sabah dinleyemem diyor. Geri dönüş var. Finlandiya, Mustafa Yaşar. Danimarka'dan selamlarını aldı. Şimdiden sana iyi yolculuklar dileyelim. O güzel şarkıyla da açılış yaptık zaten. Ay, seviyorum bu şarkıyı. Hadi son ses diyelim mi?

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli. Seç

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

efendim, duyulduğu üzere 10-10 reklam sonrası konser yok. Bugün akıştayız. Sonra istedim de bana konser vermedin demesin kimse. Yorumlarımızla devam edelim. Masalım, ben Yelda Sarıdemir. Öncelikle sana sonsuz teşekkür ederim böyle bir yayın yaparak bizim sesimiz olduğun için. Benim için çok değerlisin Masalım. Çünkü kocam benim için o kadar değerli ki, kıymetli ki. Tarifi mümkün olmayan bir aşkla seviliyor Emre Reis. Radyoya biraz daha yaklaş ve şu sözlerimi dinle. Geceleri yokluğun çöküyor üzerime. Ama seni beklemek bana yük değil, nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimin nasıl sızladığını. Demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayıramadı. Sen öyle güzel seviliyorsun ki dünyanın hiçbir kirli tozu, manzarası benim sevgimi yenemiyor. Masalım Fatih Bulut'tan diyor, güzel bir şarkı. Onsuz nefes alamadığım kocam Emre Sarıdemir, eniştem Nazif Tetik ve arkadaşlarına gelsin iyi yayınlar prensesim diye seslendin. Yeldam, tekrardan hoş geldin. Güzel duyguların, düşüncelerin için teşekkür ediyorum. Sevdiklerinizle aranızda köprü kurabiliyorsam ne mutlu bana. Diliyorum ki mesajlarınız, duygularınız sevdiklerinize iletiliyordur. Fatih Bulut'un o güzel şarkısını da paylaştım. Değerli eşine de armağan etmiş olalım. Günaydın, günaydın sabah yıldızım. Günümü aydınlatanım. Hoş geldin Masalım. Nasılsın? Keyifli, stressiz yayınlar diliyorum. Günaydın İmbahçanlar. Maşallah Masalım, sana nazar değer. Bu ne güzellik diyor. Rabbim kem gözlerden korusun. Eminem canımsın. Benim İmbahçanlarım çok güzel baktığı için nazar değmez herhalde, değil mi? O güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Bu arada hemen hatırlatalım. Efendim, sayfamızda dün akşam paylaşılan bir video olmuş. Bir de sabah benim fotoğrafım paylaşıldı. Benim fotoğrafımın altına yaptığınız yorumları daha rahat görebilirim. Videolar arasında gel git yaptırmayın bana, olur mu? Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, günaydınlar, kolay gelsin, mutlu huzurlu bir gün olsun inşallah. Gün güzelliklerle dolsun. Nasılsın Can Masal, iyi misin? Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir. Bugün senden iki şarkı rica ediyorum. Bu şarkılar sana, bana, mevsime, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin şimdiden. Teşekkürler, İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun Masal, candır, gerisi heyecandır. Eyvallah. Adana'dan selamlar, saygılar sunarım. Keşke insanlar uzaktan göründükleri kadar mükemmel, konuştukları kadar dürüst, göründükleri kadar samimi olsalar. Hep bir kurmaca, hep bir yalan, hep bir kandırmaca.

sonunda düşecek olduğunuz durumu önceden kestiremiyorsunuz belki ama çok komik oluyor. Vallahi kendini zeki sananlar. Hoş geldiniz Masal Hanım, maşallah diyelim. Ben bugün bomba gibiyim, çok şükür iyiyim. Rabbim hepimize sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk nasip eylesin. İmbat ailesi. Çayım hazır, buyurun. Benden diyor kahve isteyen varsa onu da yaptırırız. Orta şekerli olsun lütfen Hüseyin. Ferdi Baba söyler, Masal Hanım çalar. Aydınlı Hüseyin de son ses dinler. Bizim sokaklar diyor. Eskiden biz sokaklarda ne oynardık? Şimdi nerede? Herkesin elinde telefon. Vaktin yeterse güzel bir şarkı gelirse çok sevinirim demişsin. Hüseyin aldım o güzel şarkıyı listeye. Hakan Taşıyan yorumunun ardından dinleyeceğiz. Aynen öyle. Ben bir kız çocuğu olarak saat 12'ye kadar sokakta kalabiliyordum. Bisiklet sürebiliyordum. Ya bir oyun vardı ya. Böyle üst üste taşları diziyorduk, top atıyorduk. Neydi onun adı? Tombili biç miydi? Yoksa atıyor muyum?

aman efendim Hakan Taşıyan dinleyelim dedik. Çok kısacık bir elektrik kesintisi oldu. Şarkılar birbirine girdi. Ortaya karışık yapmış olduk. Ama sorun sıkıntı yok. Telaş sağ olsun. İlgilendi hemen. Ben anlamıyorum ki bu anlık elektrik kesintilerini de. Çalışma olsa daha uzun süreli olacak. Neyse, nazarlara geldik. O zaman nazar boncuğu isteyelim mi? Atnalı nazar boncuğu ne buluyorsanız gönderin gelsin. Şimdi çocukluğumuza gidelim. Reklam dönüşü Hakan Taşıyan şarkısını paylaşacağım. Merak etmeyin. İsteyen inbahçanlarım endişelenmesin.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

pazarlara geldik dedik. Sayfaya nazar boncuğu gönderen İmba Canlarım, elleriniz dert görmesin inşallah. Rabbim hepimizi nazarlardan korusun. Ayşe'nin Atnalı nazar boncuğu ne bulursunuz gönderin gelsin dedim. Sen hızını alamamışsın. Dört nala koşan atlar göndermişsin. Şahanesin. Artık sırtımız yere gelmez herhalde. Selam prenses, günaydın, hoş geldin şekerpareye, güzel yayınlar, nasılsın, iyi misin? Resim şekil, önümden çekil, yakışır yani. Sefalar getirdin İmbat'ın orkidesi, gülü, bülbülü, sümbülü. Bugün senin modun nasıl? İmparatordan diyor güzel bir şarkı, sana bana gönder gelsin diyor. Masalımız kopmak, dağılmak, serbest, soldan soldan, devam, oh mis. Şekerpare candır, gerisi heyecandır, o kadar. Rastgele şekerparemize eyvallah, teşekkür ediyorum diye seslenen Bülent Kurt, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum, modumuz güzel. Bir an böyle, ay nasıl dedim ama toparladık çok şükür. Senin de modun güzeldir inşallah. Günaydın Masal ablam, günaydın Onur Şap. Sözüm olsun sana. Tıpkı Züleyha'nın Yusuf'a beslediği o sabırlı, o köklü sevda gibi bir ömür beklemeye hazırım. Bir ömür boyu yiğidim. Sen evim, barkım, kilidim. Helal tüten ocağım, dileğim, Onur Şap. Anlasana be adam. Seninle bir ömür yemin ettik sevmeye. Abla senden isteğim Derya Bedavacı'dan diyor güzel bir şarkı. Benden değerli eşime gelsin diye seslendin Peri Hanım, hoş geldin. Az sonra o güzel şarkı radyonda olacak, keyifli dinlemelerin olsun. Onur'a da selamlar, sevgiler olsun. Selam olsun Hamburg'dan güzel İzmir'e. Ne yapsan haklısın, ne söylesen. Çektiğim acılar az bile. Seni hala delice sevdiğim için haksız mı gözlerim? Yaşlarda da olsa da haksız mı bu kalbim, bin parça olsa da? Haksız mı ellerim saçımı yolsa da? Uğrunda harcanan gençliğim için Müslüm Baba'dan diyor güzel bir şarkı istiyorum. Sevgili Ferdi hoş geldin. Bizlerden de sana o güzel yüreğine selam olsun ama Ferdi yorumlarını okumadım diye sitem ediyorsun ya, öyle yerlere yazıyorsun ki Kıbrıs'tan Filiz ablamın yorumunun altına yazmışsın ki ben yorum altına yazılan yorumlara çok bakmam. O yüzden ne yapacağız? Direkt sayfaya yazalım. Ama Müslüm Baba'nın şarkısını listeye aldım. Birlikte keyifle dinleyeceğiz. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar Masal Hanım, İmbat ailesi, güzel bir gün diliyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin, kolay gelsin diye seslenen Sakal Faruk. Faruk abim hoş geldin. İyi dileklerin için teşekkür ediyoruz. Bizler de sana sonsuz sevgi saygı gönderiyoruz. Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Zeki Erdem'den diyor güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy. Antalya'dan selamlarını aldık da canımıza canımıza. Bizlerden de sana Antalya'da sesimizin, nefesimizin ulaştığı İmbah Canlarımız olsun. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar Masal abla. Şu anda Aydın Söke'den Çavdar Köyü'nden seni dinlemekteyiz. Çam ağacı budaması yapan eşim için Ferdi Tayfur'dan diyor güzel bir şarkı çalar mısın? Onu çok seven eşinden Nazan İlkbahar'dan Yaşar İlkbahar'a çalarsan çok sevinirim diye seslendin. Nazan'ım hoş geldin. Değerli eşine Yaşar'a da selamlar sevgiler gönderelim. Çalacağımız ilk Ferdi Baba şarkısını da, yani şu an itibariyle çalacağımız ilk Ferdi Baba şarkısını da sana ve değerli eşine armağan edelim. Maşallah maşallah. Rabbim seni nazarlardan korusun kraliçemiz diye seslenen Bülent Kurt, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol hepimize inşallah. Masal ablam günaydınlar, hayırlı işler, nasılsınız? Sizden Cavit Karabey'den diyor güzel bir şarkı istiyorum. Tüm imbat sevenlere gelsin diye seslendin. İlyas hoş geldin. Günümüz aydın olsun inşallah.
hepimize işlerimizde Rabbim kolaylıklar versin. Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum. Çok çok süpersin, seni çok seviyorum diye seslendin. Gülşen'im güzel bakan güzel görüyor işte. Teşekkür ediyorum, ben de seni çok seviyorum. Canınız mı sıkkın, derdiniz mi var, ayrılık mı yaşıyorsunuz? Üzülmeyin, geçecek, her şey geçecek. Nasıl geçtiğini de bir tek siz bileceksiniz.

Yazın geçecek, elbet bugünlerde geçecek. Evet. Sayfamızda dediğim gibi dün akşamda bir video paylaşılmış. Onun altına da yorum yapan İmbat Canlerim olmuş. Hemen onları da okuyalım da. Emeğe ne kadar saygı duyduğumu, sizlerin yazdığı yorumların ne kadar kıymetli olduğunu göstermiş olayım. Kolay gelsin Masalcan kardeşim, hayırlı yayınlar. Hadi salıyı sallayalım. Gönder gelsin yüreğimize dokunan şarkıları. Mesela diyor Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı. Beydalı Hüseyin kardeşim. Emmim diyor, gönlün var olsun. Allah'ına kurban, süpersin, seviliyorsun. Şarkıyı aldım, kabul ettim, teşekkür ederim diye seslendin. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Bir oradan bir oradan okudum ya. İnsanoğlu isteyince her şeyi yapıyor, istemeyince de bahane üretebiliyor. Masalım, sen ne çalarsan biz dinleriz. Canın sağ olsun prensesim, Allah gönlüne göre versin. Cansın diyor. İki şarkımı da diyor arka arkaya çaldım. Ya bugün baktık konser de yok, vakit var. O yüzden istemiş olduğunuz şarkıları ardı ardına paylaşmaya çalıştım. Yeldem sen de cansın. Can masalım kardeşim benim diye de not düşmüşsün. O güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Allah Allah, masalımız diyor yandı yandı. Tire organize sanayi bölgesi yandı diye seslenen Beydağlı. Sen de mi Beydağlı? Sen de mi Leyla'dan sonra ortalığı alev aldı. Bilirsin beni. Ben özledim diyemem. Utanırım. İçimde kıyametler kopar da otururum. En fazla bir sigara daha yakarım. Rıdvan Akçakaya, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Günaydın, iyi yayınlar ablam, Allah'a emanet ol diye seslenen Amasyalı Murat. Çok teşekkür ediyorum, sen de Rabbime emanetsin. Günaydın Kemalpaşa'dan selamlar, kolay gelsin, yüreğine sağlık diye seslenen Ramazan. Çok teşekkür ediyorum, senin de yüreğin dert görmesin inşallah. Selam Masal Hanım, ben Gülbahar Akar. Gülbahar Akar Tuna. Hasret kaldığımız adam, koca çınarımız, babam Nazif Tetiğe selam olsun. Babam, annem aramadı diyor, merak etme. Telefonlarda arıza varmış. Öğlen de adliyede olacağım, merak etme, her şey yolunda. İstek şarkım diyor Metin Işık'tan, güzel bir şarkı. İlk aşkım olan Aslan babama ve eniştem Emre Sarıdemir'e gelsin. Reisler, az kaldı sizi görmeye. Sizi görmeye değil, almaya geleceğiz Allah'ın izniyle. Unutmayın, Yusuf'u kuyuya atanlar Yusuf'tan medet ummuş. Elbet bir gün güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak bizim için. Gülbahar hoş geldin. İnşallah Rabbim gönlünüze göre versin. Hakkınızda hayırlısı olsun. Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal ablam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı gönder gelsin. Karamürsel'de sesler sonda. Başlasın başlasın. Bu sabah çok güzel video attım. Kral video oldu Masal abla gerçekten diye seslendin. Videonu gördüm. Mümin Aktaş, Mümin Başkan. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağ, yüreklerine yalnız kaç tane yüreğin varsa. Yüreğine sağlık. Şahanesin. Sırada ne var bakayım. Az önce gözden kaçırdığımız bir imparator yorumu varmış. Sonrasında da Müslüm Baba. Hangisini arzu ediyorsan sana o güzel yüreğini armağan edelim. 41 kere maşallah, Allah nazarlardan korusun Masal. Zeynel Ebedin Bayram, vallahi 41 dedik, 90 dedik, dedik de dedik ama yine nazardan kaçamadık. Neyse, küçük bir aksilikti. O aksiliği de nazar boncuğu olarak kenara koyduk. İstanbul'un kurtuluşunu kutluyorum diye seslenen Ayşen'im, bol bol bayrak göndermişsin. Gözüm gönlüm açıldı, sağ ol, var ol. Arada bir işiniz düşmeden arayın da çay kahve falan içelim. Ya
Değil mi? Bence de aynen öyle yapsınlar. İşi düşünce arayanlar bana çok itici geliyor çünkü. Normalde bıcır bıcır konuşurken onlar da evet tamam oldu şeklinde konuşmayı tercih ediyorum. Herhalde anlıyorlardır. Can abime mantı yaptım diyor. Size de attım. Afiyet bal şeker olsun. Ellerine sağlık. Tabii Finlandiya Mustafa Yaşar mantıları götürsün. Biz de burada mantı resimlerine bakalım. Ama bu haksızlık.

0: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Cumhuriyet FM.
1: Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yaram. Can canısı, can canısı.

Gözlerine vurulursun, yanarsın. Her gün her akşam içip içip ağlarsın. Yarim sen karaları bağlarsın. Kara sevda, kara sevda nedir? Nedir sen bilir misin?

Alternatifler sunan bir şarkı. Söyle yar mı diyeyim, söyle can mı diyeyim, söyle vaz mı geçeyim. Böyle düşe kalka yuvarlana yuvarlana ilerliyoruz efendim, anladınız siz. Sağ salim yayını bitirebilirsek şükür diyeceğiz. Şarkılarımı çaldığın için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam benim. İyi ki varsın. Masal ablam candır can diye seslenen sevgili Sedat ya. Şarkıları çalınca can oluyorum da, şarkıları çalmayınca canına okuyacağım diyorsunuz değil mi? Maşallah işte bu masalımız gelmiş, hoş gelmiş sesiyle gülüşüyle. Yine geç kaldım, olsun. Program akışının güzel olduğunu düşünüyorum. Alkışlar size. Selam ve sevgiyle Ankara'dan diye seslenen Mustafa da aşkım. Çok teşekkür ediyorum. Olsun diyoruz ya, geç olsun ama güç olmasın. Hoş geldinlerin olsun. Yakaladığın yeni dokunan tüm şarkılar bizlerden sana, başkentimize gelsin. Zeynel İbidin Bayram abim çok güzel değindi. Bugünün anlam ve önemine, düşmanlarımız bugün bile İstanbul'a olan hayallerini kaybetmiş değil. O yüzden değerlerimize sahip çıkalım. Bu güzelim şehri bize kazandıran Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed. Efendimizin muştunun ayı da olmuş diyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetine sahip çıkan, düşman işgalinden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borçluyuz. Sevgili Hoşit, şahanesin. Aynen öyle. Sonsuzluğa uğurladığımız tüm sevdiklerimiz için şarkıları, duaları gökyüzüne de gönderiyoruz değil mi? Can masalım senden mümkünse Mustafa Yıldız Doğan'dan diyor, güzel bir şarkı istiyorum. Tabii İstanbul'un kurtuluşu için. Tüm imbat dostlarına ve gurbette olan tüm imbat canlara gelsin. Danimarka'dan sevgiler diye seslendin. Ayşe'nin tamamdır o güzel şarkıyı da listeye alalım. Bugün daha iyiyim ablacığım, şarkılar şifa niyetine geliyor herhalde. Aynen öyle. Şu anda her nerede şifa bekleyen varsa şarkılarımızı şifa niyetine o güzel yüreklerine gönderiyoruz. Oh mis deyin, şifayı kabul edin. Sevgili Hoşit, iyi olduğunu sevindim, daha da iyi olacaksın. Ay maşallah sana, hoş geldin, sefalar getirdin şifacı meleğim. Hayırlı sabahlar, nasılsın bakalım? Her daim olduğu gibi kulağım sende, buralardayım, seviliyorsun, iyi ki varsın. Cansın, canansın. Bu arada gül cemaline maşallah. Sana söyleyeyim diyor, mankenlik işine el at maşallah bize diye seslenen sevgili Erkan. Yok boydan kaybediyorum ben. Ben ufacık tefecik bir şeyim, manken olamam. Hele bu saatten sonra bakayım sadece de. Bu saatten sonra sağlıklı yaşamaya çalışıyorum. Ben işi de ehline bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum o güzel yüreğin dert görmesin. Can masal diyor, şu anda dinleyemiyorum. Kulaklığımı evde unutmuşum. Ayşen kardeşim işte, ben de diyor sahil kenarında oturuyorum. Dalga sesini dinliyorum. Ama kalbim sizinle, selamlar diye seslendi. Mustafa Yaşar dalga seslerinde bizim şarkılarımızı da duy, olur mu? Günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar olsun inşallah, kazasız belasız. Bunu söylemekte geç kaldım. İki kere kesintiye uğradık Ender. Bizlerden de sana o güzel yüreğine selam olsun, sevgi olsun. Tom Bilivic masalım benim en sevdiğim oyundu. Eminem çok teşekkür ederim, iki saattir
Gerçekten o inanılır doğumuydu. Ben başka bir şeyle mi karıştırdım diye düşünüyordum. Cevap senden geldi, Tom Bilivic. Çok severdim ben de. Ya ne günlerdi. Vallahi soru soruyoruz İmbah Canlarım. Sadece şarkıya odaklı. Benim şarkım çalınacak mı? Benim şarkım çalındı mı? Yok çalmadıysa dur bir sitemediğim modunda. Sorumuza cevap bile vermemişler. Demek ki onlar Tom Bilivic oynamamışlar. Büyük kayıp. Cevap. Sevgili Amasyalı Murat'tan da gelmiş. Tom Bilivic'ti ablacığım. Hatta topu taşlara doğru atarken ortada kuyu var yandan geç diye bağırırdık. Eskide kaldı maalesef ki. Ben çocukluğumda top oynamadım diyor fazla. Cevabın için teşekkür ediyorum sevgili Murat. Değil mi? Öyle derdik ortada kuyu var. Onu böyle bilye, meşe miydi bilye miydi? Onu oynarken de söylemez miydik bir kuyu kazardık. Maşallah ben de erkek oyunları mı oynuyorum anlamadım ki şimdi bilyeler falan. Nerede o günler? Dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Sıradaki tüm şarkılar Adana Demir Sporlulara gelsin. Eyvallah. Cansın, canansın. Masal candır. Canandır. Maşallah sana. Rabbim nazarlardan saklasın inşallah. Bahsettiğin oyunun adı Yakan Top. Eskiden sokaklarda bol bol oynardık. Hey gidi günler hey. Masal Can vakit kalırsa diyor Ankaralı Namık'tan güzel bir şarkı çalar mısın? Şimdiden teşekkürler. Tüm alkışlar sana diye seslendin. Mesut hoş geldin ama yok taşları yıkıyorduk böyle üst üste. Koyuyorduk böyle tabii taşları derken düz taş ya da böyle kiremit parçaları mı ne bir şeyler buluyorduk ya. Yakan top başka o değil. Ama onu da oynuyorduk.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

diyor karıştı ya. İyi de oldu ablam. İki dönü verdim. Sevgili Hoşit. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Uşak'tan Anadolu Ulaşım Kaptanı Özgür. En güzel Ferdi Tayfur şarkıları canım oğlum Nazmi'm ve Uşaklı Kaptan arkadaşlarım için gelsin. Özgür hoş geldin. Kazasız, belasız, cezasız hayırlı işlerin olsun inşallah. Ya diyor, koydunuz fotoğrafı. Nazar değdi diyor. Aman Masal Hanım, anlatma küçüklüğünü. Ferdi Baba şarkısı için teşekkür ederim. Bizde güzele çirkin derler. Öyle işte diyor. Sen de çirkin bir şeysin. Aydın'dan Hüseyin. Değil mi? Nazar değmesin diye bunu çocuklara çok söyleriz. Çirkin deriz. Aa, bugün bütün gardımızı aldık. Boncuklar, atlar, nallar. Çirkinler falan derken yine de bazı şeyleri engelleyemedik. İşte biz plan yaparken hayatın bizimle ilgili planları varmış demek ki. Ama bir şey benim de dikkatimi çekti. Fotoğraf koyunca gerçekten bir aksilik oluyor. Birileri sabote mi ediyor? Ne yapıyoruz anlamadık ki. Aman isteyen istediğini yapsın. Kessinler elektriği. Sıkıntı yok. Benim imbaç canlarım benim yüzümü değil zaten gönlümü sevdiği için. Problem yok. Ah be ablam, eskiler ne güzeldi. Bütün tuğlayı kırıp diyor traktör yapardım rahmetli dedemle, birbirimizi yerdik. Anneme şikayet ederdi sürekli. Tereyağı kabından da römork yapardım. Kola şişesi kapaklarından tekerleklerine. O zamanın diyor en büyük çiftçisi bendim. Sevgili Hoşit, sen yaratıcılığını da konuşturmuşsun, şahanesin. Biz de anca böyle taşları tuğlaları dizip topla yıkmaya çalışırdık. Rahmetli dedenin de sevgiyle saygıyla analım. Şarkılarımızı, dualarımızı gökyüzüne gönderelim, olur mu? Güzellik bu aralar giremiyorum biraz.

sorunlarım var diye seslenmişsin. Gülşen'im hayrı olsun inşallah. Diliyorum, umut ediyorum ki tez vakitte sorunlar, sıkıntılar bitsin. Güzellikler gelsin hayatına. Klas paylaşım, klas yayının için eline, emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Daim olsun inşallah diye seslenen sevgili Yetkin. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl oldun acaba? İlaç kullanıyorsundur. Evde dinlendiğini düşünüyorum. Çok çok geçmiş olsun. Şarkılar şifa niyetine sana da gelsin. Masal kardeşim, karasal yayın yok galiba. Yoksa diyor benim radyom mu bozuk? Aa, İnternetle ilgili, elektrikle ilgili sıkıntı yaşadık ama karasalda yayın vardır ya. Ya da sen yok diyorsan yoktur. Can abim, Bekir Kaymaz abim, teşekkür ediyorum Masal abla şarkı için. Şarkı fark etmez Masal abla, gerçekten hepsi güzel şarkılar. Karamürsel'de çok çok seviliyorsunuz, İmbat FM diye seslenen Mümin Başkan, çok teşekkür ediyorum. Sevgi dolu yüreğin dert görmesin inşallah. Hamburg Ferdi Çıtak, gülersin tabii öyle değil mi? Mesajları bulamayayım diye nerelere nerelere yazıyorsun ama bak ben bulup çıkardım ortaya. Şarkıyı da dinlettim. Oh mis dedin mi? Şifacı meleğim bir şarkı daha sen bana hediye et diyor. Ben diyor gariban mazlumum diyor. Kimse bana şarkı armağan etmiyor. Gönder benim şarkılardan diye seslendin sevgili Erkan. Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı seçtim bak, sırada o var. Sana o güzel yüreğini de armağan edelim. Senin şarkılarından değil ama Müslüm Baba şarkılarını seversin sen. Masal kardeşim, frekanslar mı karıştı Can abim, Bekir Kaymaz abim? Her yerdeyiz, her yerde. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Uşak'tan, Anadolu Ulaşım Kaptanı Özgür. Sevgili Özgür, tekrardan yorumun düşmüş sisteme. Bir kez daha kolaylıklar dileyelim, kazasız belasız. Her şey için çok teşekkür ederim yüreği güzel ablam. Çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git. Tüm imbahçılara hayırlı günler diliyorum. Siz istiyorsunuz ki her yanlışınıza sessiz kalayım. Kalbimizi kırın ama biz susalım. Hakkımızı çiğneyin ama biz gülümseyelim. Sizi anlayalım ama siz bizi yok sayın. Başka arzunuz var mı? Ha, söyleyeyim, var mı başka arzunuz? Kırın, dökün, sonra da anlayış bekleyin.

sevgili Erkan, oldu mu, dinledin mi şarkıyı? Öyle ben tekim. Bu garibe şarkı armağan eden yok diyorsun ya. Masalınız var ya burada. O yüzden lütfen kendini kimse yalnız hissetmesin. Ta canınızdayım, bakın oradayım. Can kardeşim, bizde beş taştı, sizde ne bilmiyorum ama bizde buydu diyor. Yok, beş taş başkaydı. Beş taşı yere atıyorduk, sonra bir tanesini alıp havaya atıp öbürlerini toplamaya çalışıyorduk, değil mi? Tabii onu da oynuyorduk. Ayşe'nin canımsın, 9 kiremit ablam diye seslenmişsin. Şarkılarda yöresel olarak isim değiştiriyor olabilir tabii ki, o yüzden sordum. Biz Tombili Beach diyorduk ama benim gibi Tombili Beach diyebilen bahçanlarımız da varmış. İyi yayınlar Masal, kolay gelsin. Bahsettiğin şey Yedi Kule. Biz diyor Yedi Kule deriz. Metin Efe, aynı şeyden bahsediyoruz değil mi? Üst üste koyardık, sonra top uzağa giderdi. İşte bir tane ebe olurdu, topu getirene kadar biz taşları dizmeye çalışırdık. Ay çok güzeldi ya. Çok teşekkür ediyorum Metin Efe cevabın için. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak, güle güle git, güle güle gel. Yarın görüşmek ümidiyle, kimseye karışma, seni seviyorum diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Çok teşekkür ediyorum, senin de yüreğin var olsun. İnşallah Ferdi Baba şarkısını dinlemişsindir. Ama sanki dinlememişsin, yoksa ahlar oflar havalarda uçuşurdu. Neyse, sağlık olsun. Hatice ablama da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Ah keşke bu kadar masum oyunlarımız olsaydı. Şimdiki oyunlar insanların arkasından çevriliyor değil mi Erkan? Hiçbiri de masum değil. Eskiden okul bahçesinde küçük süs havuzları olurdu. 8 kişi diyor yüzmek için kavga ederdik. Mevsimine göre diyor meyve araklardık. Erkan, biz ona göz hakkı diyoruz. Futbol diyor, uzun eşek. Aksiyonlar bu şekilde diyor, hızlıydı. Güzeldi ama değil mi? O günleri yaşayabilen çocuklar olduğumuz için bence çok şanslıyız. Çünkü şimdiki çocuklar ellerinde tablet, savaş oyunları, vurdulu kırdılı oyunlar oynuyorlar. Sonra da insanoğlu niye bu kadar vahşileşti diye düşünüyoruz. Yazık. Çok yazık. Küçük olanları da diyor alıyorlarmış manken olarak. Biz de diyor en iyisi yazılalım. Vallahi diyor mankenleri taş çıkartırsın ha diye. Kısa olanları mı diyorsun Ayşe'nin? Alıyorlar mı? Kim alıyormuş ya? Ama bakın ben söyleyeyim, öyle yazılırsam çekimlerde falan ben yayına gelemem. O yüzden dedim ya, işi ehline bırakalım. Ben yayın yapmaya, sizlerle birlikte olmaya devam edeyim. Çünkü bundan daha çok keyif alıyorum. Danimarka ve sınırından sana güle güle diyoruz. Mustafa abimle kahve keyfi yapıyoruz. Güle güle git, güle güle gel. Deniz karşımızda, manzara harika Can kardeşim diye seslenen Ayşe'nin uçakla bana mantı da göndermişsin. Oh mis. Şöyle bol sarımsaklı yoğurt, üstüne tereyağı. Saatler 12.01, karnım acıktı herhalde. Yaşa masalımız, yaşa, iyi ki varsın bu alemde, konser için teşekkür ederim diye seslenen Beydağlı. Ben teşekkür ediyorum Beydağlı. Bu arada Ahmet ustamız bugün nerelerde? Konser yarın, onda biliyorsun değil mi? Bir haber uçur eğer duymuyorsa. Alkışlarını gönderen Finlandiya Mustafa Yaşar. Bak ben hala Finlandiya diyorum, sen Danimarka'dasın biliyorum ama. Masalım harika, muhteşem bir yayın akışı oldu yine. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kocaman öpüyorum seni, Allah'a emanet ol Masalım. Cansın, iyi ki varsın, seviliyorsun diye seslenen Eminem. Sen de cansın, sen de iyi ki varsın, iyi ki oradasın. Can
kardeşim diyor, nazar olursun vallahi diyor. Ayşe'nim sanki olduk biraz ama yapacak bir şey yok. Buna şükür. Ablacığım eline emeğine sağlık, keyifle dinledim bütün şarkıları. Yarın görüşmek üzere, en güzeline emanetsin diye seslenen sevgili Hurşit. Çok teşekkür ediyorum, sen de Rabbime emanetsin. Evet, artık saatlerimiz 12.02 oldu. Ben müsaadenizi isteyeceğim. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. Yayın boyunca her türlü aksiliğe rağmen yanımda olan, beni yalnız bırakmayan imbat canlarım. İyi ki vardınız, iyi ki oradaydınız. Lütfen kendinize iyi davranın, çünkü bir tane daha sizden yok. Güney Akgül şarkısıyla bitirmek istedim. Bu şarkı ne de güzelmiş, bana da gelsin diyen tüm imbatçanlarıma armağan ediyorum. Hoşça kalın, imbatta kalın.

yaparsın ya? Arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git. Farz et ki ben dün gece öldüm. Sen cenazeme geç kalmış bir yabancısın. Karşılaşsak bir

sevgili dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

tükendim her geçen günkü akşamda. Umutlu umutsuz, acı yaşamda. Çıldırır dururum kendi tasımda. Benim de derdimi yaz be kaderim, yaz be kaderim, yaz.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'ı geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, sen de dedi.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Sevmek mi günahım, sevilmek mi Allah'ım? Nedendir bilmedim, kan ağlıyor her yanım. Zalimler pusuda, yar elden gidiyor. Bir canız yar ile, bir canız...

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Ah be anne, sen gittin, ben bittim, biliyor musun? Bomboş kaldı ümitlerim, hayallerim, öksüz ellerim. Bulamadım tutacak bir dal, sığınacak bir yürek bulamadım. Allah'ın selamını bile alamadım. Sırtını döndü dost bildiklerim, canımın ortasından vurdu canım dediklerim. Yar dedim, kırdı, döktü, yaraladı. Kardeş dedim, satır satır karaladı. Akrabalarım, akrabalarım, akbabalarım oldu anne. Döndüler etrafımda, hiç kimsem kalmadı tarafımda.

hepsi karşımda. Düşman oldular hayatla savaşımda. Olsun dedim. Bana yaşattıklarını bilmiyormuş gibi yaptım, içime attım. Ama ben hep bildim, hepsini bildim, her şeyi bildim. Bildim de bir tek sen.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM Tam 90.
1: Ben de seviyordum delicesine. Aldanmışım meğer, kalpsiz bir

İçimle ağlıyorum kendi halime. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum.

Allah kimseye böyle bir dert vermesin. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Allah kimseye böyle bir dert vermesin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Günahım sevabım o namelerde, mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde, anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar.

aşkım. Sensizlik bir ölüm aşkım. Çekilemez zulüm aşkım. Artık yetmedi mi aşkım?

sevgili dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: gözlerime doğdu sanki gözlerin. Ruhumu ısıttı sanki sözlerin. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: eğlenceli Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknolojik teknosa da güzel.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

aşkın yürek dağlarıymış. Garipler de severmiş. Kara gözlerine yaşlar dolmuş. Hadisi, sen üzülme. Merak etme sen. Merak etme sen.

Yaşadığım sevinçlerin hasretini çekiyorum. Paylaşamadığım hislerin acısını taşıyorum yüreğimde. Bir sonbahar akşamını anlıyor içimdeki burukluk. En içli şarkıları söylemek geliyor içimden. Feryat edercesine seviyorum, seviyorum. Ölürcesine seviyorum.

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknolojik Teknosa da güzel.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

0: ıstırabında yan, yaktıkların gibi.
1: Kader mi, kaza mı, ödül müydün, ceza mı? Yıkılan dünyama dokunma yeter. Yazgı mı, çizgi mi, hayır.

0: üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralı. Asıl sancı uyandığında bütün odaları
1: İmbat FM damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazaları

0: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarruflu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Sevmiyorum artık. Sevmiyorum artık seni demeden. Kıyma o nikahı.

umut ışıkları bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derdi çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi. Vuracağım bir gün kendi kendime, vuracağım bir gün kendi kendime.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Münir Sekmeç, Kadir Öttürk, Fehmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.

0: canım.
1: Sen iste yeter, gelirim canım.
0: Böyle bir aşk yok, bilirim canım.

0: Senin kalbini sevdim. İçindeki çocuğu, tenine dokunmadan gözlerinde eremeyi, ben seni sevmeyi sevdim. Benim için teksin ve sadece sen gerçeksin. Ne kadar çok sevdiğimi sen bile bilmeyeceksin. Ölürüm sana canım. Yüreğime bir girsen kendini göreceksin.
1: En karanlık gecemde sen doğarsın. Sen benim büyük sevdam, diğer yarımsın. Adın dilimdeki en güzel söz. Başkam yok benim, başkam yok, inan son göz ağrımsın. Sen içimde rüzgarlar estiren her bekleyişimin tek adresi. Sen yüreğimin aşklı sesi. Ayrılırken bu dünyadan yanımda sen olacaksın.

0: ölürüm sana. Ölürüm canım. Sen iste, sen iste hemen gelirim canım. Böyle bir aşk yok. Böyle bir aşk yok bilirim canım.
1: Bilirim.
0: Ölürüm ben. Sana ölürüm. Ölürüm.
1: Sana ölürüm.
0: Ölürüm.
1: Damarımda
0: sen akarsın canım.
1: Akarsın.
0: Yüreğimde tek sen varsın canım. Beni yalnız sen anlarsın canım.
1: Canım,
0: ölürüm ben, sana ölürüm,
1: anlarsın.

bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derdi çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi, vuracağım bir gün kendi

sevdim. Bazen çatık kaşlarım, bazen içli bakışlarım, bazen güler gözlerim, bazen zehir sözlerim, bazen öldürürüm.

0: Ne boranda, ne tüpüde, ne pencerede, ne kapıda, mezar denen taş yapıda, çıkma karşıma, çıkma karşıma, lanet olsun, çıkma karşıma.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Ne zaman saçlarıma yağmur değse, korkuyorum düşlerim ıslanacak diye. Ne zaman hüznümü ırmaklara salsam, tutunmak istiyorum o emek ellerine. Seni çok özlüyorum annem, seni çok. Gülüşünü bahara, kokunu rüzgara soruyorum. Hasretinle her gün daha çok çoğalır. Sana canımca, kanımca, oğulcasına. Azar azar, azar azar ölüyorum anne. Bu kurtlar.

Ağrım. Sokakları çınlatan kahkahalar benimdi ama uçurtması yaralı acar çocuk erken büyüdü. Şimdi şaşırmalım aklımı, hem bu dünya hem de kavga çocuk düşlerime sığacak kadar küçük değilmiş oysa.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

hep uzaklarda kal, acımıyorsam. Hiç düşünme benim ne olur halim, hep uzaklarda kal, acımıyorsam.

canımdan geçerim, senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim,

0: seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum.
1: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma seni benim kadar, seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesem de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda. Bir tanrıyı, bir de beni sakın, sakın.

0: Sokaklardayım, sokaklardayım, üstüm başım darman duman, sokaklardayım. Sevsem sevilmem, güldüm diyemem, şaşırmışım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta

yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem umurumda değil. Yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem.

misin? Öylesine tutkun, düşkünüm sana. Unutmak, unutmak vazgeçmek elimde değil. Kaderimden, kaderimden.

Bu yazı anımdan silinmez oldu. Hasreti kalbimde çekilmez oldu. Doğacak güneşim görünmez oldu. Hayatını yıkan o kadın oldu. Her şeyimi çalan o kadın oldu. O kadın oldu.

0: gece biz böyle.
1: Uyandıksa lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
2: Bak burada hata. Kendine sen gel. Hayatında hata mı gördün lan? Ha, hata mı gördün? Gidin lan karşımdan.
3: İş işten geçiyor dilim, içim içimden. Sabahıma yaz kalbim karlı, içim içimden.

Daha çok, daha çok, daha çok sevdim usandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım. Ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

0: 埃及半年底上的小城必有一万三个 PCB 大门。geçen kendi kendime dedim.
1: İdris söz konusu değil.
0: Efendim?
1: Eve dönmem mümkün. İstiyorsan çocukları alabilirim ama eve dönemem.
0: O gece biz öyle...
1: O bir anlık zaaftı İdris. Lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
0: Hata ha? Hata ha?
2: Pardon hata işte. Bak bu da hata.
3: Kendine
2: sen
3: gel.
2: Hayatında hata mı gördün lan? Ha, hata mı gördün?
3: Yeter.
2: Yıkılma karşımda.
4: İmbat FM. Damardan kalbe.

hayalin gözüme bir perde oldu. Ne yaptımsa, ne ettimse seni unutamadım. Dostlarım hep sordu, nerede o diye. Ayrıldığımızı anlatamadım, anlatamadım.

Ne oldu? Ne oldu ayrıldık? El aldı seni. Ne oldu? Ne oldu perişan bıraktın beni? Hem beni mahvettin hem de kendini. Sen de gönlünce bir yar bulamadın, yar bulamadın.

Şimdi suya hasret çöller gibiyiz. Ayrı dünyalarda eller gibiyiz. Bir zalim gururun son eseriyiz. Hem sana hem bana yanar ağlarım, yanar ağlarım, yanar ağlarım.

En yakın dostuma bile kırgın. Bizi ayıranlar sevinsin şimdi. Bilsinler mutsuzum, çok anlatsın. Birden farksız biriyim şimdi. Bizi ayıranlar sevinsin şimdi. Allah'ın verdiği bu canı bile kötü kullar benden çalıp gittiler. Birini sevmiştim canımdan öte.

0: cennetim sensiz ise, ben cennetin eyleyim.
1: İmmat FM, damardan kalbe.